Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeya Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Bir yanda özenle seçilmiş şarkılar, diğer yanda geleceğine ve birikimine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeya Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'in meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagern.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan, yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi ODE Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: ODR Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi ODR Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu: vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusu mu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle ODR Radyo'da. Takipte kal.
0: ODR Radyo.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te Odeon Radyo'da.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: feeling. Now when I give you all my loving, you say I wear you out.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odeya Radyo.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odaya Radyo yayın akışında seni bekliyor. When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact,

0: verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.
2: There's something there.

0: Derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.
1: O-D-

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

0: Hayır, merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
2: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor, bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor merak ediyorsan kulak ver. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odeya Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifreleri

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Hepsi bir parçanın en güzel yerinde, aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yeah.

0: Odea Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep: ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela: bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz, içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım: finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
2: Oda

0: I'm just stuck here in a dream.
1: Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım.
2: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odaya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.
0: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Sarar. Çok değerli bir hocamız var yanımızda ama aynı zamanda da konu çok mühim bir konu. Hepimizin ortak belki merak ettiği konulardan bir tanesini konuşacağız. Ev ekonomisi, ilişkiler, evlilik, ortak bütçe, bunlara bir bakacağız. Psikolog Profesör Doktor Zuhal Baltaş hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi normalde işte ilişkiler konuşuluyor, çiftler konuşuluyor, paylaşımlar konuşuluyor. İlişkiler böyle uyumlu başlıyor gibi duruyor ama ilişkilerde bir sessiz gerilim oluşuyor, para. Bunu ister kazanç olarak, ister bir restorana gittiğinizde ödeme olarak düşünelim. Ama bir kontrol işi giriyor işin içine. O hep rastladığımız bir konu. Öncelikle bir psikolog olarak size sormak istiyorum. Yani ilişkilerde para, birikim, ortak hedefler konuşulurken yaşanan zorlanmalar var. Bu aslında özünde nereden kaynaklanıyor? Kendi iç dünyasından mı, ikili ilişkilerin özünde mi? Önce bununla başlamak isterim. Buyurun.
1: Şimdi bir araya gelindiği zaman ilgi çeken noktalar çok farklı. Para değil başlangıçta. Ama tabii ki bir yemek bile yenilse sonunda kimin ödeyeceği bir herkesin zihninden geçiyor. İlk tanıştıkları andan itibaren. Beraberliğin başlangıç noktası var olmak mı, varlıklı olmak mı sorusunda kendisini bulmak zorunda. Ben hayatta hangi değerlerle var olmak istiyorum, hangi değerlerle varlıklı olmak istiyorum. Eğer buluştuğunuz kişide bu açıdan bir uyum yoksa hayatınız zor olacak demektir. Çok güzel bulabilirsiniz, mevkisini çok iyi bulabilirsiniz, ailesinden memnun olabilirsiniz veya zıttı. Ama değerleriniz uyuşmuyor ise, varlık sebepleriniz birbiriyle buluşmuyor ise sonuçta bir sorun sadece parada değil, pek çok şeyde çıkacaktır. Ama bugünün dünyasında zaten tam iyi oluşu tanımlarken söz ettiğimiz ona önemli konulardan biri para. Para doğrudan doğruya bir zenginlik aracı olurmuş gibi gözüküyor ama aslında bir iyi olma halini tanımlıyor bize. Zengin olmak iyi olmayı getirmiyor, mutlu olmayı getirmediği gibi. Bunun için değerlerden başlayarak hangi değerler üzerinde hayatımızı kuracağız veya beraberliğimizi sürdüreceğiz?
0: Önce buna bakılacak, yani bakılması gereken
1: evet. Konu bu.
0: Peki bu hassasiyetler, örneğin olayın maddi tarafı ya da parasal durumlar. Çünkü orada belki değerler konusunda da insanlar birbirleriyle tartışabilir. Ama nedense para harcama, para biriktirme, birikim konularında daha böyle bir iki tarafta da bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Yani yetiştiriliş tarzı mı, kendi karakteri mi, mizacı mı? Her iki taraf için konuşuyorum.
1: Bu çok önemli bir bakış açısı. Çünkü hepimizin hayatta kurduğumuz nesnelerle ilgili bir birikimimiz var. Ona atfettiğimiz anlamla ilgili. Para bir ailede hiç konuşulmayabilir. Bir başka ailede de günün tek konusu olabilir. Yediğin ekmek kaç lira biliyor musundan başlayabilir. Diğer ailede ise bugün hayatında en iyi olan şey neydi diye soruluyor olabilir. Öylesine farklı aile kültürlerinden bir araya geliniyor ki. Onun için ailelerin birbiriyle uyumu tali gibi gözükse de onların yetiştirdiği çocukların uyumu aslında çok birbirini bağlayıcı oluyor. Biz niçin paraya değer veriyoruz veya vermiyoruz? İşte yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta hayatta parayla ilgili ne yapacağımız. İyi olma hali diyoruz çünkü para olmazsa olmaz ama olması mutlaka her şeyi mükemmel yapmıyor. Mükemmelliyetçiliği nerede arıyorsunuz? En iyi olan şey sizin hayatınız için ne? Bunları enine boyuna konuşmakta yarar var. Kazançlar farklı olabilir. Nasıl paylaşılacak? Hangi konuda kim nasıl bir harcama yapacak? Tek kasada mı buluşacaksınız? Tek kasada buluşmanın yararı ne? Zararı ne? Şimdi bütün bunlar konuşmadan varsayımsal bir başlangıç yapılıyorsa hayata, o varsayımlar bazı ön yargılarla zaten kırılıyor. Siz kendi düşündüğünüz gibi karşı tarafın düşüneceğini farz ediyorsunuz. Ya da bazı şeyleri hissediyorsunuz. Bunları somutlaştırmadıkça gelirimiz ne, nasıl kullanacağız konusu konuşulmadıkça hep bir gri alanda hareket ediliyor. O gri alan evliliğin içinde bile yıllar geçtikten sonra siyah veya beyaz oluyor. Bu kadar beklemeye gerek yok çünkü çok büyük bir gerginlik. Eğer harcamalarınızda anlaşamıyorsanız zihninizdeki mırıltılar sizin zihninizi kör edebilir. Şimdi bunun parasını ben mi verecektim, yine mi ben yapacağım ya da ne çok harcıyor, buraya da bu harcanır mıydı? Her an birbirini eşlerin eleştirme ihtimali var. Ne iyi yapıyoruz diyecekleri yolu seçmezlerse birbirlerinin yollarını eleştirme olasılıkları artar ve orada da bir çatışma dünyasından kendilerini kurtarmaları çok zor olur. başlangıç çözüm için en iyi nokta.
0: Bakış açısı demek ki burada önemli. Bir de şimdi aslında ilişkilerin en başında ya da evlilik diyelim buna ya da herhangi bir ilişki beraber, fark etmez. Beraberlik. Evet. Para mevzu ilk konuşulan konulardan maalesef bizim aile dünyamızda değil. Yani benim gözlemlediğim o. Daha sonra belli bir noktada sizin söylemiş olduğunuz gibi o fısıltılar beyine dolduktan sonra konu gündeme gelip o dolmalarla birlikte karşı karşıya geldiğinde problem yaşanıyor gibi gözlemliyorum. Şimdi bunu da ben merak ediyorum. Şimdi o zaman iki kişi bir araya geldiğinde kendi hayatlarını sadece hayat olarak değil her şeyiyle, sanatta, kültürü bilmiyorum. Ama bunun dışında tasarruf, harcama, alışkanlıklarını da birleştirmeleri mi gerekiyor? Ya da kendi ilişki dinamikleri içerisinde belki ayrı tutmaları mı gerekiyor? Bu konuyu da merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi ilk başta söylediğiniz konudan ilerleyelim. Kendi içlerindeki dinamiklerde nasıl bir yaklaşım içerisinde olacaklarına karar veremiyorlar dediniz değil mi? Doğru anladıysam. Ne zaman konuşacaklar? Parayı dan söz etmeleri gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Şimdi burada çok önemli bir kültürel farkımız var. Batı dünyası daha maddiyatçı bir dünya, parayla konuşulabilir. Ama Türkiye'de ilişkiler, insan değerleri, insanın kendini iyi hissetmesi, ilişkide kalmayı sürdürmekle ilgili. Her zaman ilişkide kalmak için yapmamamız gereken şeyleri yapabilecek bir kültürdeyiz. Bu kültür bizi bağlıyor. Bu bağları yumuşak bir şekilde yönetmek gerekiyor. Çünkü para konuşarak başlamak, piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak demek. Türkiye'de kimse piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak istemez. Belki bazı koşullar hariç. Onun için piyasa değerinin dışındaki beni memnun edecek konular üzerinden gitmek. Ama mutlaka rakamların konuştuğu bir dünyaya gireceğiz. O dünyada ne yapacağız biz? Seni rahatlatan ne? Beni rahatlatacak olan ne? Konusunu açmak gerekiyor.
0: Şimdi şunun da için sordum. Bu özellikle birikim ve harcama alışkanlıkları her iki tarafta da yetiştiriliş tarzından kaynaklı farklı oluyor. İki ayrı dünyayı bir araya getiriyorsun. İşin içine bir de para girince başka bir noktaya giriyor. Konu çok hassas bir alan haline geliyor. Şimdi öyle bir durumda bu ilişkilerde neden bu kadar hassas bir duruma geliyor? Maddi konu onu da merak etmiyor değilim. Yani bu ister kısa bir ilişki olsun, ister 20 yıllık bir evlilik olsun, ister 50 yıllık bir evlilik olsun. Hiç önemli değil. Ama burada bu hassas bir alan. Ne kadar birbirini tanırsan tanı, hassasiyetini devam ettiriyor. Şimdi mesela.
1: Şimdi karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmak hayatınızda yapabileceğiniz en büyük hata. Onun için karşınızdaki insanın kim olduğunu bilip onunla ne kadar uyum sağlayacağınıza bakmanız önemli. Bir ilişkiye onu değiştireceğim diye başlamak, o ilişkiyi baştan yıkmak. Hiç kimse değişmek istemiyor. Hepimiz alışkanlıklarımızı seviyoruz. Zaten alışkanlığımızı değiştirmek kendimizde ne kadar zor. Fakat karşımızdaki insanın alışkanlığını değiştirmek konusundaki girişimimizde ne kadar çok. Niye onun alışkanlığını değiştirmek istiyorum? Çünkü o bana uymuyor diye. Onu olduğu gibi kabul edemediğim için. Kişilik psikolojisinde muhakkak ki bir para harcama davranışı üzerinde durduğumuz alanlar var. Bazı insanlar riske açık, bazı insanlar risk hesabını seviyor. Zaten risk hesabını yapmak zor, ekonomistler bile zor yapıyor. Sıradan insanların bunu nasıl yapmasını bekliyoruz. Onun için risk hesabı yapanlar bazen çok aşırı hesapçı olabiliyorlar. Risk hesabını yapmayı hiç sevmeyenler de bazen bütçelerini tamamen sarsacak şeyler yapabiliyorlar. Bir aile ekonomisinden bahsederken bütçeyi yönetmek konusunda ne kadar bilgiliyiz? Ben çok bilgili olmadığımızı düşünüyorum ve görüyoruz zaten bunu. Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %70'i tüketime gidiyor. Siz hep bunu konuşuyorsunuz muhakkak. Tüketim alışkanlıkları kimde fazla ve hangi yönde fazla? Hangi kişilik özellikleri tüketimi arttırıyor? Hangi kişilik özellikleri tüketim konusunda daha sınırlayıcı? Sosyalliği yüksek olan insanlar, risk almaya açık olan insanlar her zaman daha çok para harcamaya da açık oluyorlar. Ayrıca hepimiz özgür olmayı istiyoruz ama zihinsel ön yargılarımız, bahislerimiz bizi bazı şeylerin peşinden götürüyor. Arkadaşlarım gibi olmak, onların yaptığını yapabilmek ya da benim bir nefes aralığım var o da işte şurada şunu yapmak dediğiniz şey aslında belki nefes aralığı mı yoksa farklı bir şey mi? Kendi içinizde çözmeniz gerekiyor.
0: Çok önemli şeyler bunlar gerçekten.
1: Evet, şimdi onun için para psikolojisinde herkes kendisinin parayla bağını çözmeli.
0: Ha, önce bireysel parayla benim ilişkim nasıl?
1: Nasıl bir
0: yani
1: ilişki?
0: Ben riskli bir insan mıyım? Para harcamayı seviyor muyum vesaire.
1: Evet.
0: Birazdan kendinle ilgili de örneklere girmek istiyorum zaten. Örnek olarak yani hem kendim hem başka insanlarla, çiftlerle ilgili ama şunu da soracağım.
1: Sorumluluk duygusu yüksekse, duygusal düzeyiniz ve vicdanınız yüksekse, duygusal dengeniz var ve vicdanınız yüksekse para harcama sınırlarınız kendi bütçeniz içerisinde olma olasılığı artıyor. 6 tane önemli kişilik özelliği var. O özelliklere göre para karakterlerimizi bilmekte yarar var. Hayata başlar.
0: Onu öğrenmek gerekiyor demek ki. İlk etapta benim para karakterim ne onu öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Belki burada bizi dinleyen izleyenler de şöyle bir düşünecektir. İlla ki benim acaba para karakterim ne? Para ile ilişkim nasıl? Şimdi burada bu denge yani maddi denge kurmak için aslında çiftler en başta nereden başlamalı? Yani hani dediniz ya para ile ilişkisini bir bilmesi gerekiyor. Yani ilk sağlıklı para konuşması nasıl açılmalı mesela çiftler arasında? Bu ne zaman değil, nasıl açılmalı? Örnek, kendimden örnek vereyim. 20 yıllık bir evliliğe sahibim. Eşim memur, anne babanın çocuğu. O yüzden riski az seven bir kişi, şahıs kendisi. Sevmez boşluğa.
1: Kontrollü olmayı tercih eder diyebiliriz daha eşinize.
0: Evet, dinlerse zaten.
1: Bir tanım
0: dinlerse kızmaz, bir şey de demez çünkü devamlı konuşuyorum. Diğer taraftan ben de piyasacı, borsacı eski olan biri olarak ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak benim parayla ilişkim başka. Ben harcamayı seven biriyim ama harcadığımı da kazanmayı seven biriyim mesela.
1: Evet.
0: Şimdi kendi yani dinamikleriyle ilerliyorum o yüzden. Şimdi mesela ilk sağlıklı para konuşmasını nasıl açılmalı konusunda biz bir şekilde mecbur kalarak açılmıştık daha ilişkinin başında. Mecbur kaldık bir nedenden konuşmak zorunda kaldık. Bir taraf işsiz kaldı vesaire bir şeyler. Örnekle gidiyorum. Peki taraflar ilk sağlıklı para ilişkileri nasıl başlamalı? Nasıl bir cümleyle başlamalı ya da nasıl bir vizyon, kafa yapısıyla başlamalı diye sorayım.
1: Ya harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğunu, hani para kelimesinden çok harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğu konuşulabilir.
0: Yani buradaki kritik ayakkabı mı alıyorsun? Ayakkabı almayı seviyor musun gibi mi acaba?
1: Yok hayır herhalde öyle değil. Öyle değil. Bir kere nerede başlamamalı? Kendi hikayenizde bir aileyle ilgili bir konuya döndünüz. Eğer birlikte yaşamaya karar veriliyor ve ailelerle de birlikte olunacaksa ailelerin ekonomik yapılarının içerisinde çözülecek konulara gelmeden önce kendi ikisi arasında problemi çözmesi
0: önemli.
1: Lazım. Çünkü ailenin çözeceği soruna dönüşebilecek konular var değil mi? İşte söz kesilmesi, nişan yapılması, düğünün hazırlıkları bunlar da taraflara düşen roller. Orada aile meselesine geçmeden önce iki kişinin kendi içinde biz hayatımızı şu maddi yapı içerisinde yöneteceğiz demeleri. Çünkü ailelerini tanıyorlar. Ve aileleri bir araya düşürmemeleri önemli başlangıç noktasında.
0: Peki burada mesela dengeyi kurmak mı bulmak açısından soruyorum ben. Şimdi tasarruf etmek de işin içine giriyor belli bir noktadan sonra. Harcama kısmına tekrar geleceğim. Ama ilişkilerde, evliliklerde artık ne isim verirsek tasarruf etmek bir kısıtlama olarak algılanıyor genelde. Yani ben tasarruf edelim diyorum, karşı taraf diyor. Benim tasarruf alışkanlığım belki onun harcamasının kısılması yönünde olacak. Ya da benim harcamamın kısıtlanması öyle tasarruf edebilecek. Örnek veriyorum ben. Bunu ortak hedefe giden bir araç olarak görmek mümkün mü sevgili hocam?
1: Tasarruf yoksa gelecekteki ben çok karanlıkta demektir. Zaten ana mesele bütçeyi etkili bir şekilde paylaştırmak ve borçlanmamak. Madde bir. Eşit bir şekilde ve etkili bir şekilde bir bütçe evliliğin başında ya da ilişkinin başında orta bir gruptan bahsediyorum. Belli bir düzende yürüyordur. Eğer içeriye girecek parada bir artış olacaksa onun bütününü harcamaya yönelmeden birikim yapmak değerli.
0: Ama orada yani ne kadar tasarruf, kazanırsan harcıyorsun ya o yüzden.
1: İşte o hata orada başlıyor. Kazandığınız kadar değil, kazandığınızın sizin bütçenize ek olarak giren %5'inin 3'ünü ayırma, %2'si kadar avantaj sağlama. Ve o 3'ü de her girişe göre oranını arttırarak tasarruf etmek gerekiyor. Zaten Türkiye'de tasarruf alışkanlığı yok. Yatırım iyice zorluk içerisinde. Hani bütçeyi nasıl yönetmek dediğiniz zaman mutlaka gelecek rakamlardan yani size yapılacak maaş artışlarından, primlerden biriktirmeye başlamanız gerekiyor.
0: Peki yine örneklerle gideceğim.
1: Kendi içinden kısmak çok zor. Var olan harcamayı kısmak çok zor. Varoluşu anında kesmeye başlamak gerekiyor. Default olması gerekiyor. Şimdi varsayımsal bir şekilde önceden yok olacak.
0: Önceden karşılıklı konuşarak karar verilerek devam edecek bir süreç.
1: Çünkü öteki statükonuzu bozuyor. Statükonun yargınız bozuluyor. Evet. Yaşam standartınızı büyütmeden evvel o büyütme oranınızda bir sınırlama yaparak genişleyeceksiniz, büyüteceksiniz.
0: Şimdi mesela burada da ev, tatil, gelecek planlar oluyor. Yani şöyle diyelim, mevcutta bir harcamanız var ve geliriniz var. Artıyor veya azalıyor. Çok oraya girmeden soracağım. Mesela ev, tatil veya gelecek planları ile ilgili konuşulurken birikim konusu zor ele alınıyor. Daha doğrusu nasıl ele alınmalı? Biraz orada mesela tatile gideceğiz, o yüzden şuralardan kısmalıyız konusu tartışmaya gidebiliyor. İkili ilişkideki standardı veya dinamiği bozabiliyor veya ev konusu. Kişilerden biri ev almak istemiyor, diğeri ev almak istiyor. Yani tamamen kendimden ayrı konuşuyorum bunu. Risk alma algısı dediniz ya biraz önce. Evet. Mesela burada birikim konusu nasıl ele almalı çiftler?
1: Bir tatile gitme kararı önemli. Yani veya ev alma. Biz ev alma pozisyonuna yakın mıyız, değil miyiz? Önce buna karar verilecek. Ya da tatile gidebilir miyiz? Tatile giderken gitmeye karar verdim, sonra kısayım olmaz. Tatile gitme imkanımız var mı? Tatile gitme imkanımız olsun istiyorsak buna göre nasıl davranacağımızı planlama. Bu ortak yapılacak bir şey. Burada karşıtlığın olmaması gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı görüyoruz orada. Veya ev alma. Bir bütçe oluşturuluyor. Belli ödeme planları çıkartılabiliyor. X rakam. Fakat ev almaya gittiğinde insanlar başka bir şey beğenmeye başlıyorlar. X rakama uymayan evler beğenilmeye başlanılıyor. Şimdi ben bir evim olsun başlangıç noktasındayım. Bir evim olsun başlangıç noktasında dünyanın yüzde en ufak biriminin sahip olduğu evlere doğru hareket etmek zaten işte acaba biz akıllı varlıklar mıyız sorusuna getiriyor. Yani biz sonuçta ekonomik açıdan doğru düşünen insanlar değiliz zaten. İnsanız. Homo erectus, yani biz asla ekonomikus olmadığımıza göre bir kere kendimizin ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bütünsel olarak, sonra da özel olarak, bireysel olarak gidiyorlar, bakacaklar, karar verecekler. İşte ille ki bir odada burası da benim çalışma odam olsun diye, çok lazım diye bir baskı geldiğinde bütçenin dışına çıkılıyor. Bütçenin dışına çıkıldığı zaman hayat kararmaya başlıyor. Bütçenin içinden olmayan her şey bir sorun getiriyor. Harcama alışkanlıkları dediniz, en rahatsız edici harcama alışkanlığı dürtüsel harcamalar. Ev alırken bile dürtüsel oluyor insanlar. Kendilerine bir seyahat seçecekler, iki durağı daha fazla bunu seçelim diyorlar. Ama siz bir karar verdiniz yola çıkarken, bütçeniz belliydi. Gideceğiniz yerde harcayacağınız rakamlar da ülkeden ülkeye değişiyor veya tatil yerinden tatil yerine değişiyor. Yani hesapsız hayat zor bir hayat.
0: Hesabı yaparak ilerlemek lazım ama... Doğru söylüyorsunuz. Öyle bir durumda tatile giderken 10 birim harcayacağım deyip 15 birim harcayıp dönüyorsun ve sıkıntıya giriyorsun. Taraflardan biri de buramdan rahatsız oluyor mesela, değil mi? Öyle durumlarda nasıl bir tavır almak gerekiyor? Mesela şimdi, verdiğiniz örnek üstünden gidecek
1: evet,
0: olursak.
1: Orada çatışma çıktı artık. Çıktı. Başınıza bir dert aldınız. Evin bütçesine ait olmayan, kendinize ait olmayan rakamı harcamakta sakın hızlı davranmayın ve eşinize konuşmadan hiçbir iş yapmayın.
0: Bir de uyumlu olup konuşsunlar, açık olsunlar. Burada açıklık nereye koyarız? Karşılıklı birbirlerine açık olma konusunu, para konusunda nereye koyabiliriz sevgili hocam?
1: Her hayatın her konusunda açık olmak.
0: Buraya hani para konuştuğum için bunu sorayım dedim. Diğer konulara girersem ben muhtemelen sizi sabaha kadar burada tutmak zorunda kalırım.
1: Paradaki açıklık olmazsa hayatın hiçbir yerinde açıklık olmaz. Paranın ortaklığı, paranın ortak kullanımı, kimin neyi nasıl kullandığı konuşulmadan ortada olması gereken bir şey. Birbirimize hesap sorarak değil. Ama zaten birbirimizin bütçesini ve nasıl harcama yaptığını bilerek. Bazen bu dürtüsel harcamaları yapabiliyor insanlar. Hı hı. Ama kendisini yargılaması önemli. Karşısındakinin onu değil. Ben şimdi bunu almam hiç gerekmiyordu. Şu sebeple aldığımı keşfederse kendi para karakterini de bulacak demektir. Hangi koşulda hangi hatayı yaptığını.
0: Şimdi genelde iki tarafın çalıştığı bir ortamdan bahsedecek olursak, birbirlerinden para kaçırma, para gizleme, harcamaların gizleme, iki tarafta çalıştığını varsayıyorum gibi konular çok yoğunluklu olarak ben etrafımda görüyorum. Çok ciddi görüyorum. Yani evli arkadaşlarımda, beraberliği olan arkadaşlarımda görüyorum. Belli bir noktada belli bir parayı edindikten sonra o parayı eksik söylüyor. Mesela maaşlı bir işe giriyor. Maaşını eksik söylüyor. Kadın ve erkek. Bu başlarımıza geliyor, görüyorum. Evet. Veya eski dönemde çalıştığı bir ortamdan bahsedecek olursak, birbirlerinden para kaçırma, para gizleme, harcamaların gizleme, iki tarafta çalıştığını varsayıyorum gibi konular çok yoğunluklu olarak ben etrafımda görüyorum. Çok ciddi görüyorum. Yani evli arkadaşlarımda, beraberliği olan arkadaşlarımda görüyorum. Belli bir noktada belli bir parayı edindikten sonra o parayı eksik söylüyor. Mesela maaşlı bir işe giriyor. Maaşını eksik

0: KVK'lar yok. İşte şu kişinin eşiyim. Dolayısıyla orada bir parası varmış. Bu para ne kadar? Çünkü bana söylemiyor diye bir telefon almışlığım vardır. Tabii ki müşteri gizliliği esas olduğu için bu bilgiyi vermedim. Ama bu bir örnek. Aklıma gelen bir örnek. Biraz önce verdiğim örnek de öyle. Birbirlerinden para saklama, gizleme, harcamalarından da keza. Şimdi bu nasıl bir psikoloji bizi karşısında, nasıl bir psikolojinin esir olarak geliyor ve bunu nasıl çözümleyebiliriz, çözümleyebilir miyiz?
1: Çok ciddi bir güven inşası gerekiyor. Burada temelde iki tarafın birbirine güvenmediğini görüyoruz.
0: Peki hayata güvensizlik olasılığı var mı? Şöyle, şundan dolayı mevcut yetiştiriliş tarzı, maddi durumu, gelecek kaygısı, çiftler arasında ya yarın bir gün başıma bir iş gelirse bak ben de böyle kalırım, o yüzden para atayım, haberi olmasın. Bunlar çok yaşanan şeyler etrafımda, bilmiyorum size de çok geliyor mudur? Bu da var işin içinde.
1: Evet, bunlar hep dalgalı denizlerde, bulanık okyanuslarda hareket etmek. Çünkü aileye giren, ortak yaşamın içerisindeki rakamın ne olduğu, nereye yatırıldığı ve nereye gideceği bir kere şüpheye düşülürse ondan sonra pek çok konuda şüpheye düşülüyor. Artık o ailede bir araya gelip mutlu ve huzurlu bir yemek yemek de mümkün olmaz, sohbet etmek de mümkün olmaz. Eşim benden ayrı para biriktiriyor. Eşim aslında kazandığının yarısını bana söylüyor ya da %10 eksiğini bana söylüyor. Bu rakamda böyleyse başka nelerde böyle olmaz ki diye insanlar üretirler ve de doğru üretirler çoğu kez. Çünkü güven faktörü ailede yoksa bunların çözümü artık çok zorlaşmış demektir. Birbirlerine bir güven akti imzalamaları lazım. Cebimde bu kadar fazlam var, seninkinde ne kadar fazla var? Bunları biriktirip ne yapacağız eğer hayat ortak gidiyorsa? Yahut da bağımsız hareket etmeye karar verebilirler. Mutlaka birleştirmek de şart değil.
0: Burada güven eşittir paraya gidiyor iş. Ya da güven para eşittir
1: hayat. Güven eşittir hayat.
0: Ben hep para konuştuğumuz için ama güven eşittir hayat ama güven giriyor. Peki sözünüzü böldüm bilmiyorum.
1: Rica
0: devam edeceksiniz lütfen aynı konuya devam edin. Başka bir sorum daha var size.
1: Tamam.
0: Şimdi ben kazandım ben harcarım yaklaşımı da var. Bu ilişkilerin dinamiklerinde var. Şimdi tabii bu ilişki dinamiğinde birikim hedefini nasıl etkiliyor? Ben kazandım ben harcarım. Ya da benim param benim param, senin paran benim param. Ya senin paran hepimizin parası. Duyuyoruz bunları. Şimdi dolayısıyla bu dinamik ve birikim hedefleri nasıl etkiliyor bu kafa yapısı, vizyon diyeyim ya da artık nasıl adlandırırsak hocam?
1: Şimdi orada da ben şöyle farklılıklar görüyorum. Mesela ailede bir ailenin reisi pozisyonunu yaşayan var. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Daha farklı pozisyona gelmiş, iş hayatına bağlı, profesyonel olarak yükselmiş ve daha farklı bir rakama hayatına getiriyor, koyuyor. Diğeri ise daha kısıtlı bir rakamı hayatına koyuyor. Ve bu insanlar diyebilirler ki ya sen kendi paranı kendine harca, kendi ihtiyaçlarına. Ben evi çeviriyorum diyorsa ne ala.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Çok hoş.
1: İki taraftan biri de bunu diyebilir. Yahut ikimizinkini birleştirelim, bölelim, ortak harcayalım da diyebilir. İşte burada bütün mesele yine dönüyor, dolaşıyor. Hayatımızın gerçeği ne sorusunun cevabını açık olarak vermeye. Hayatımızın gerçeği ne maddi alanda? Bu sorunu biz bir sorun olarak mı yaşayacağız? Çözümlenmiş ve hayatı nasıl götürdüğümüzü bildiğimiz bir ilkeler bütünü olarak mı yaşayacağız?
0: Önce kendimize bakacağız. Buradan o çıkıyor.
1: Kendimize bakacağız. Karşımızdakinin de dürüst olması gerektiği bilgisiyle hareket edeceğiz. Yani dürüst olmayan bir ilişkiden iyi bir sonuç çıkmaz, çıkamaz. Ama güven konusunda herkes aynı durumda değil. Hepimiz kendimize çok güvenli hissetmek istiyoruz. Ama içimizde o güven yerleşmiş mi? Böyle bir güvenin eksikliğini hissediyor muyum? Kaygılarım ne kadar yüksek? Bunları tanıdığım zaman birbirimize hoşgörü geliştirmemiz gerekiyor. Onu anlayabiliyorum dememiz gerekiyor. İşte orada pek çok psikolojik kavram devreye giriyor ya. Alçak gönüllülükten empatiye kadar pek çok şeyi içeren bir düzende ilişkileri yürütmek gerekiyor. İlişkiler kendi kendine yürümüyorlar siz bir aradasınız diye.
0: Orada çaba lazım. Yani şu dönem içinde çok zor bir şey şu anlattıklarınız gerçekten. İkili veya arkadaşlık ilişkilerinde dahi evet. Söylediğiniz bu şartlar altında çok kolay değil. Peki
1: zaten akıllıca para harcamak çok zor. Çünkü beynin çalışan bölgesi farklı çalışıyor. Kontrollü olması gerekiyor. Çabalı olması gerekiyor. Analitik düşünmesi gerekiyor. Uzun dönemli düşünmesi gerekiyor. Ve burada hız düşük, çaba fazla. Enerji çok

0: tüketiyor. Akıllılık bunları gerektiriyor. Ama biz bütün bunların tersini yapıp kendimizde güvenli olmak istiyoruz. Kontrolsüz, çabuk, çağrışıma bağlı, hemen günü gününe. Böyle olunca da başka bir parkura giriyoruz. O da beynin çok arkaik bir yapısı. Yani gerçekten insanoğluna lütfedilmiş olan özellikleri, zihnin özelliklerini, zihnin iki düğmesi var diyoruz. Kontrollü bölümünü kullanabiliyorsanız ve kendinize güven duyuyorsanız, para kullanma özelliklerinizi kişisel olarak tanıyorsanız, karşınızdakine kartlarınızı açarsanız, o da size kartlarını açarsa, aklı birleştirerek sağlıklı yürüyebilirsiniz.
1: Sağlıklı içkinin tanımını yaptınız bence şu an tam. Peki şimdi günlük küçük harcamalar oluyor. Bir şeye dokunmaz dediğimiz çiftler arasında, yani çocukla baba arasında, anne fark etmez ama çiftler arasında. Şimdi bu küçük harcamalar zamanla birikimi nasıl etkiliyor sevgili hocam? Küçük diyorsun önce, mide bulandırmaz diyorsun. Çiftler bir de bunu ne zaman genelde fark ediyor? Yani küçük harcıyorum ama tasarruf tarafıma ya da tasarruf tarafımı bir kenara da koyayım. Bütçe kısmı da belki zediliyor. Çiftler bunu genelde ne zaman fark ediyor? Küçük harcamalar aslında bizim bütçemizi parçalıyor.
0: Bence hiç fark etmiyorlar eğer akıllıca bakmıyorlarsa. Hmm. Çünkü küçük harcama dediğiniz şey hep yüzdeyle hesaplamanız lazım. Evet. 50 liralık şeyin %3'üyle ilgiliyseniz, 1000 liralık şeyin de %3'üyle ilgili olduğunuz kadar ilgili olmalısınız. Biz 1000'in %3'üyle ilgiliyiz de 100'ün %3'üyle ilgili değiliz. Ama hep 3-3, o birimin %3'ü, %3'ü. Yani rakamların küçük olması üst üste geldikleri zaman büyümeyeceği anlamına gelmiyor.
1: Ki genelde büyüyor.
0: Ve bütünün içerisinden çıktığı için bütünü tamamlayan sayıya gidiyor sonuçta.
1: Genelde de büyüyor küçük harcamalar. Yıl, ayın sonuna baktığınızda ciddi bir birikim yapıyor.
0: Bir de bu yanlış harcamaların olduğu şey araştırmalarda en çok karşımıza çıkan, bilinmedik bir para geldiğinde insanlar o parayı sanki kendilerine ait değilmiş gibi harcıyorlar. Mirasın harcanması gibi de diyebiliriz. Mesela bir bonus alacak. O bonus geldiği anda onun gideceği hemen hazza dönük bir şey var. Halbuki o belki birikime gitmesi gerekiyor.
1: Orada insan psikolojisi devreye girmiyor. Mesela
0: işte, girmemesi gereken psikoloji devreye giriyor. İnsan psikolojisi evet ama girmemesi gereken psikoloji.
1: Çünkü genelde şöyle oluyor. İnsanlarda mesela belli bir bütçeyle devam ediyor. Benim bir arkadaşlarım var. Yani bir sürü var da zaten bir tane, bir çift. Gerçekten iyi idare ediyorlar. Karşılıklı bütçeleri idare ediyorlardı ev bütçesini. Sonra beyefendinin ekstradan bir kazancı ortaya çıktı demeyeyim. Miras gibi bir şeydi, bir prim. Fakat o kadar kısmışlar ki kendilerine. İsim vermeyeceğim tabii, belki dinlerler. O kadar kısmışlar ki kendilerine harcama yaparken, o para onlara şifa gibi geldi. Deli gibi harcadılar ve sonra pişmanlık duydular. Ben bunlardan biliyorum. Bana sordular sonra, ya Zeliha bunu böyle yapsaydık acaba böyle birikir miydi? Hay Allah dediler. Oradan biliyorum. Mesela bu psikolojide etkili olmuyor mu? Belli bir noktaya kadar bütçeyi yapıyor. Bir yerden ekstra para geldiğinde böyle ay ne güzel geldi. Of biraz dediğiniz gibi hazza gidiyor. Bunu nasıl engel olacak çiftler mesela? Çok sıkıntılı bir durum olarak karşılarına çıkıyor.
0: Hazza giden şey mutluluktan uzaklaşmak demektir. Haz ve mutluluk iki farklı kavram. Haz maalesef dopaminle çalışıyor. Mutluluk ise serotonin ve oksitosinle çalışıyor. Yani beynimizin yönetimi bizim elimizde olabilir. Hazza giden paranın hiçbir işinize yaramayacağını, sadece onu yaşatacağını bilmelisiniz. Sonrasını düşünmeyerek yaşıyoruz dediğim bölüm bu. Sonrasını, hayatın devamını düşünüyorsanız hazzı mutluluğa çevirmeniz gerekiyor. Ben bu parayı nereye kullanırsam uzun süreli bir yarar sağlayacağım kendime. Ben uzun süreli yarar istemiyorum. Bir de şu anı yaşamak var ya, anı yaşa.
1: Ama anı yaşa. Hayat bir tane, işte, o da bu şu neydi? Hayat bir tane, o da bu şimdi mi? Öyle bir söz evet, vardı
0: işte
1: ya.
0: İşte o aman, değil ama bizim psikolojide kısa, anı yaşa dediğimiz. Var öyle olan şeyin evet, iyi olan bölümünü düşün ve ondan haz al. Her var olanları tüket demiyoruz ki biz. İşte o anı yaşamak maalesef o her şeyini tükete kadar gidebilen anı yaşamalara dönüş.
1: Asıl an yaşamak nedir peki? Maddi açıdan da soruyorum.
0: Asıl mevcut an yaşamak maddi olarak sahip olduğunuzun tadını çıkarmak. Maddi olarak sahip olunan şey sadece para değil ki, oturduğunuz sandalyeden olduğunuz evet, yere kadar. Maddiyat o kadar geniş bir fizik çevre sunuyor ki etrafımıza, elinizdeki kahveye kadar. Kahveni içiyorsan kafanı başka şeylere yormadan kahvenin tadına odaklan diyebilirsiniz.
1: An yaşamak bu aslında şey değil. Evet. Aman harcayalım o, gitsin hayata.
0: Bir tane daha içelim yanına da onu koyarım sonra da.
1: O çok rastlanan yani, bir şey de o yüzden. Evet, aman. O
0: anı yaşamak maalesef zorlaştırdı işi. Çünkü farkında olmadan yaşamak oluyor, anı yaşamak. Neyi kaybettiğinizi fark etmeden o ana kilitleniyorsunuz. Ama dengeyi kurduğunuzda elinizdekinin kıymetini bilerek anın değerini yaşıyorsunuz.
1: Peki mesela gelir farkı olan çiftlerde birikim ve harcama dengesi nasıl bir psikoloji yaratıyor sevgili hocam?
0: Gelir farkı olan çiftlerde
1: yani biri 10 birim, biri 5 birim kazanıyor diyelim. Yani kadın erkek fark etmiyor. Ve harcama, burada birikim ve harcama dengesi o kişilerde nasıl bir psikoloji yaratıyor? Yani eşin 10 kazanıyor, sen 20 kazanıyorsun. Benim için de anlam taşıyor, eşim için de anlam taşıyor. Ve bu nasıl bir psikoloji ortaya çıkarıyor sevgili hocam?
0: Bunun nasıl konuşulduğuyla ilgili. Hmm. Sen zaten kazandığın ne ki başka bir şey? Bizim kazancımız bir bütün, başka bir şey.
1: Hmm.
0: Hangi kavramla ne şekilde açıklıyorsunuz? Her şey, her konuya bakışımız aslında duygu dünyamızı yansıtıyor. Eğer orada ayrım yapmaya başlıyorsanız zaten siz birlikte bir hayat yaşamıyorsunuz. Birlikte değil o ama bir mekanda. Bir duyguda değilsiniz. Bir yaşamın bütünüyle, hayatınızın yönetimiyle ilgili değilsiniz. Fizik olarak aynı yerde yaşıyorsunuz.
1: Çok hassas bir konu gerçekten. Peki para konusunda şeffaflıkla kişisel alan arasında nasıl bir denge kuracağız? Yani para konusunda şeffaf olduk.
0: Evet.
1: Bunu kazanıyorum, bunu harcıyorum. Karşı tarafta size öyle yaklaşıyor. Ama bir de kişisel alanımız var. O dengeyi nasıl kuracağız? Dediniz ya biraz önce. Mesela ben bu parayı kazanıyorum, bir bütçe yapıyorum seninle. Ama benim de böyle bir zevkim var. Artık buna da kendime göre. Çünkü ben kazanıyorum onu. Tamam, ortak bir şekilde tutuyoruz. Ama madem bu kadar yoruluyorum, madem bu kadar çalışıyorum, hayatımdan veriyorum karşılıklı ilişkilerde hep olan şey. O zaman bu kısmı da lütfen ben de bu şekilde harcamak istiyorum. Hem erkek hem kadın için geçerli. Kimisi basketbol maçlarına gitmeyi sever de öbürü arkadaşlarıyla ayda iki defa yemeğe gitmek ister. Tamamen örnek gidiyorum size. Burada denge nasıl kurulmalı?
0: Şimdi bu seçimler ailenin yaşam standardını değiştiriyorsa zedeleyicidir.
1: Hı.
0: Ama bu seçimler ailenin yaşam düzenini değiştirmiyorsa, oğlumla birlikte Avrupa'daki bir işte çok tuttuğum İstanbul Türkiye takımına, hı, maçına gideceğim. Tabii ki bu çok ciddi bir rakam. Ama bu sonuçta döndüğümde sen bak bir daha hiç şunu yapamayacaksın anlamına geliyorsa, hı, dengeler bozuluyor tabii ki. Kendi alanım dediğim alan aslında birlikte yaşadığım bütünün içinde bir alan. O alan o bütünün içinde. O bütünün içindeki anlamıyla, anladım, benim alanım.
1: Ya bireysel değil de alan olarak iki kişinin, evet, yaşadığı ortak bir hayat olduğu için senin alanın o iki kişinin yaşadığı ortak alandaki bir alan düşüncesiyle hareket edersen bu yanlışa düşmezsin. Ama
0: egoizm oluyor zaten öteki. Ben varım, ben kazandım, benim param, benim için, ben isterim, ben zaten, o zaten yapmıştı, ben de yaparım. Para madem ki benim, kim bana ne der? Olunca başka bir insan oluyorsunuz.
1: Buradaki kavram
0: bireysel yaşamaya doğru gidiyor.
1: Çok ince hayat. Bir detay çünkü o verdiğiniz.
0: Evet, evet.
1: Peki sevgili hocam, şunu sormak istiyorum son olarak size. Bu podcast'i dinleyen, işte izleyen kişi, yapmış olduğumuz sohbette en çok sizin söylediğiniz sözlerde, konularda neye dikkat edecektir? Ya da neye dikkat etmelidir şu konuştuğumuz konularda özellikle? Hani güven dedik, ne bileyim denge dedik. Neye vurgu yapmak istersin son
0: Kendini
1: olarak?
0: İyi tanıması. Nerede mutlu ve memnun olacağını ve karşı tarafla ilişkisinde neyi aradığını bilmesi ve aradığını konuşmak.
1: Sevgili hocam, harikasınız.
0: Teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: De. Kritik sorular.
1: Çok kritik, daha da vardı ama çok uzatmak istemiyorum. Bayağı da güzel zevk aldık. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ağzınıza sağlık.
0: Sağlıklı yayınlar.
1: Efendim, konuyla ilgili sorularınız veya yaşadıklarınız varsa, ki bence çok var, bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz yorumlarınızı. Şimdilik hoşçakalın.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde. Bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık yani. Hani buna volatilite diyoruz. Eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
6: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Odeya Radyo.
7: Merry Christmas, ladies.
8: Merry Christmas, Mr. Bublé.
7: Are you ready to sing a little jingle bells?
8: Yeah.

0: Odea Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Konu dünya ekonomisi olduğunda konuştuğumuz en önemli başlıklardan biri hiç şüphesiz Amerikan Merkez Bankası. O yüzden bugün yayında yeniden Fed'e yer vereceğim ve son dönemde orası biraz karışık. Neden karışık olduğunu anlatmaya çalışacağım. Konuya hemen giriş yaptım. Herkese merhaba bu arada. Evet, bu kez Fed konusunda mesele sadece faiz kararı değil çünkü. Fed'de çok önemli bir dönem değişimi yaşanıyor. Mayıs ayında başkan değişimi gerçekleşecek ve piyasalarda şu anda herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Yeni dönemde Fed nasıl bir çizgi izleyecek? Çünkü Fed yalnızca, hep söyleriz, Amerika'nın merkez bankası değil, aslında küresel finansal sisteminde merkezindeki bir kurum. Dolayısıyla Fed'in attığı her adım, doların yönü, gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını, altın fiyatlarını, tahvil faizlerini, hatta bizim gibi ülkelerdeki kur ve faiz dinamiklerini bile doğrudan etkileyebiliyor. Dolayısıyla Fed konusu bizim açımızdan da son derece kritik. Şimdi yeni dönemde görev ve devralması beklenen isim Kevin Warsh. Piyasalar bir süredir Warsh'un nasıl bir başkan olacağını anlamaya çalışıyor. Çünkü kendisi aslında Fed'e yabancı bir isim değil. Daha önce de Fed yönetim kurulunda üyelik yapmış bir isim. Ve fakat bu sefer koşullar çok daha farklı. Çünkü görevi devralacağı dönem oldukça zor bir döneme denk geliyor. Şunu da söyleyebiliriz tabii. Daha önce yönetim kurulu üyeliği yaptığı dönemde de günün sonunda küresel finansal krizin olduğu dönemdi. Orası da hiç kolay bir dönem değildi. Ancak mevcut dönemi de son derece karmaşık olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi neden karmaşık ve zor bir dönem diyoruz? Çünkü bir tarafta halen tam olarak çözülememiş enflasyon problemi var ABD'nin kendi ekonomik gerçekleri içerisinde. Çünkü enflasyon problemi deyince tabii Türkiye ile karşılaştırınca hangi problemden bahsettiklerini bazen şaşırıyor olabiliriz. Ama kendi makroekonomik dinamikleri içerisinde önemli bir dengesizlik unsuru şu anda enflasyon seviyesi. Diğer tarafta büyümede de yavaşlama sinyalleri var. Üstelik bu son dönemde işte bu Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, işte yüksek petrol fiyatları ve savaş unsurları da eklenince bambaşka bir karmaşık bir denklemle karşı karşıya kalındı ve Warsh da böyle bir resmi alacak eline. Piyasaların en çok dikkat ettiği konu şu: acaba yeni Fed yönetimi enflasyona ne kadar tolerans gösterecek? Çünkü son dönemde Fed içerisinde bile bu konuda farklı görüşlerin daha görünür hale geldiğini görüyoruz. Bazı Fed üyeleri petrol fiyatları ve enerji maliyetleri nedeniyle enflasyon risklerinin yeniden yükseldiğini düşünüyor. Hatta son toplantıda bazı üyelerin 3 üye kadar faiz indirimi konuşmak için henüz çok erken olabilir mesajını verdiğini gördük. Ama diğer taraftan Kevin Warsh'un daha farklı bir yaklaşım getirebileceği de konuşuluyor. Özellikle yapay zeka ve verimlilik artışının uzun vadede enflasyonu aşağı çekebileceğine dair görüşleri dikkat çekiyor Warsh'un. Yani ekonominin üretim kapasitesi artarsa büyüme devam ederken enflasyon baskısının daha sınırlı kalabileceğini düşünüyor. Ancak Fed içerisindeki herkes bu görüşe aynı ölçüde katılmıyor tabii. İşte burada bence önemli noktalardan biri şu: piyasalar artık yalnızca faiz kararını değil, Fed'in de düşünme biçimini anlamaya çalışıyor. Çünkü yeni dönemde Fed'in iletişim dili bile değişebilir. Örneğin Kevin Warsh'un uzun süredir Fed'in kullandığı bazı iletişim araçlarını eleştirdiğini görüyoruz. Mesela dot plot dediğimiz Fed üyelerinin gelecekte faizlerin nereye gideceğine ilişkin beklentilerini gösteren projeksiyonlarını fazla yönlendirici bulduğu biliniyor. Daha az yönlendirme yapan, biraz daha esnek ve belirsizliği kabul eden bir iletişim dili kullanabileceği konuşuluyor. Ama Warsh'la ilgili en dikkat çekici başlıklardan biri aslında bilanço politikası. Çünkü kendisinin uzun süredir Fed bilançosunun fazla büyüdüğünü düşünen isimlerden biri olduğu biliniyor. Özellikle pandemi döneminde Fed piyasaları desteklemek için çok büyük miktarlarda tahvil aldı ve bunun sonucunda Fed'in bilançosu tarihi ölçüde büyüdü. Yani Fed piyasaya çok ciddi miktarda likitte verdi. Peki bu bilanço büyümesi ne demek? Orayı biraz daha anlatmak istiyorum size, daha akıcı ve daha basit bir çerçevede. Fed piyasadan tahvil aldığında sisteme yeni para vermiş oluyor. Böylece piyasada likitte artıyor, finansal koşullar gevşiyor, faizler daha aşağı geliyor ve ekonomi destekleniyor. Şimdi konuşulan şey ise bunun tersinin yapılması. Yani Fed'in elindeki tahvilleri azaltması ve bilançoyu küçültmesi. İşte buna bilanço daraltma diyoruz. aslında biraz evvelki biraz şunu ifade ediyor. Yani evdeki fazla suyu yavaş yavaş tahliye etmek gibi düşünebiliriz. Yani pandemi döneminde sisteme çok fazla likitte verilmişti. Şimdi Fed bunun bir kısmını geri çekmeye çalışıyor. Çünkü Walsh'a göre bu kadar büyük bir bilanço aslında parasal aktarım mekanizması üzerinde de arıza yaratıyor. Peki bu niye önemli? Yani bilançoyu daraltsın Walsh, neden biz bu kadar burada endişeliyiz? Çünkü bilanço daraltmak da biraz önce ifade ettiğim gibi aslında ekonomiyi sıkılaştıran bir süreç. Piyasadaki dolar likiditesi azalıyor, tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabiliyor ve finansal koşullar daha sık hale gelebiliyor. İşte Walsh'un yaklaşımında dikkat çeken nokta bu, şu. Yani kendisi bazı açıklamalarında bilanço daraltımının daha aktif kullanılmasının faiz indirimleri için alan yaratabileceğini de savunuyor. Yani Fed bir taraftan bilançosunu küçültüp piyasadaki fazla likiditeyi geri çekebilir ama diğer taraftan politika faizini daha rahat indirebilir düşüncesi öne çıkıyor. Bu biraz şu anlama da geliyor. Ekonomiyi sadece faiz üzerinden değil, bilanço üzerinden de yönetelim. Fakat burada da ciddi tartışmalar var. Çünkü bazı ekonomistler Fed'in bilançosunu hızlı küçültmesinin piyasalarda oynaklık yaratabileceğini düşünüyor. Ve Amerikan tahvil piyasasındaki likiditeyi bozabilecek risklerden bahsediyor. Yani teoride mantıklı görünse de pratikte çok hassas bir süreç olduğunu çok net bir biçimde anlıyoruz. O yüzden de sadece faiz kararı değil, iletişimi ve bilanço konusunda nasıl bir yol izleyeceği de Fed'in bu dönemde son derece önemli bir konu. Başka konu, konular bitmedi, Fed'in bağımsızlığı konusu da. Çünkü yeni başkanın göreve gelişi, yani Walsh'un göreve gelişi biraz politik tartışmaların gölgesinde ilerledi. Özellikle Başkan Trump'ın uzun süredir Fed'in daha hızlı faiz indirmesi gerektiğini söylemesi nedeniyle piyasalar doğal olarak şunu da soruyor, yeni Fed başkanı ne kadar bağımsız hareket edecek? Bununla ilgili Walsh'un çok net ve kesin söylemleri var, bağımsızlık vurgusu var ama yine de piyasalar Merkez Bankası başkanlarını test etmeyi seviyorlar. Bu soru sadece tabii Amerika açısından önemli değil çünkü Fed'in bağımsızlığına dair oluşabilecek en küçük soru işareti de yine küresel piyasalarda oynaklık yaratabiliyor. Çünkü doların itibarı, doların güvenilirliği, Amerikan tahvil faizleri ve küresel sermaye akımları açısından da kritik oluyor. Tabii burada şunu söylemek lazım. Kevin Walsh her zaman, her ne kadar zaman zaman daha güvercin, yani faiz indirimine daha açık mesajlar veriyor gibi görünse de Fed'in tamamını tek başına yönetmiyor. Fed kararları sonuçta bir kurul yapısıyla alınıyor ve şu anda Fed içerisinde halen oldukça temkinli bir kanat olduğunu da görüyoruz. Walsh'un işi burada da çok zor. Çünkü Fed kararlarına gelen şerh sayısı 1950'lerden beri ki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. En son Fed toplantısında karara şerh 4 kişiden geldi. Bir kişinin yine faiz indirimi savunucusu olan Myron'dan geldiğini, diğer 3 kişinin ise faizler tarafında daha sıkı duruş gerekliliğini ifade ettiklerini gördük. Şimdi tabii Powell'ın ayrılacağı bir dönemdeyiz ama guvernör olarak devam edecek Powell, bunu açıkladı. Dolayısıyla oy verme yetkisi de devam edecek. Dolayısıyla şerh sayısında artış da olabilir. Burada bir mutabakat sağlayabilmek üyeler arasında Walsh için son dönemde ki Fed başkanlarıyla karşılaştırdığımızda en zorlu görevlerden biri olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla ilk aşamada Kevin Walsh'un kamuoyu önündeki ilk büyük mesajını takip etmek gerekecek. Onu da Haziran'daki Fed toplantısında görüyor olacağız. Peşi sıra yapacağı basın toplantısıyla, bir de o toplantıda tabii ki çeyrek dönemli bir toplantı olduğu için, yani çeyrek döneme geldiği için ekonomik projeksiyonların da revize edildiğini göreceğiz. Muhtemelen büyüme tahminlerinde aşağı, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar göreceğiz. Dolayısıyla Walsh'un bunu nasıl ifade ettiği ve anlattığı da çok önemli olacak. Kısaca yine önümüzdeki dönemde yalnızca ekonomik verileri değil, Fed'in kullandığı dili, vereceği mesajları ve yeni yönetimin oluşturacağı çerçeveyi de çok dikkatle takip edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü bazen dünya ekonomisinin yönünü bir veriyle değil, bir Merkez Bankası başkanının kullandığı birkaç cümleyle de değiştirebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu cümleyle kapatmak da son derece anlamlı diye düşünüyorum. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımız

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Odeya Radyo.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
4: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odea Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.
0: Odeya Radyo.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. You made me boogie in my head.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odea Radyo'da yatırım içerikleri chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odea Radyo'da seni bekliyor.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Bodea Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odea Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya Radyo.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde. Bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odea Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bir yanda özenle seçilmiş parçalar, diğer yanda geleceğine ve birikimlerine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. ODR Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayrak

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Odea.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: sunacakları yeni nesil bir müzik grubu sanandar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor? Bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsan kulak ver. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Seskin, Yatırımın Sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odea Radyo'da.

kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odea Radyo'da sana eşlik ediyor.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla

yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altını biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını agusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odea Radyo.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odea Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.